Sana iman in Celal'in şu kalbi Vabastegi fikri ve tegadi ve revani Be yek matlab, be yek kas, be yek kod ve be yek merkez Ki namesh iman est Tanha be hemin hulase nemi شود که در قلب انسان این گروش